0: Olan her ne varsa önüne geçmek için denetimlerimizle ve en ağır yaptırımlarımızla elimizden gelen her şeyi yapacak, ne gerekiyorsa tavizsiz şekilde uygulayacağız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşmak için özel şirket yetkilendirildi dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız sualtı aracının ele geçirildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin yapılanma sürecini anlattığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik dedi. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Elimde kolumda ben.

ve tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Günaydın Karadeniz. Burası Radyo Karadeniz.
1: Sorumsuz yel kovan tik tak tik tak.

0: Televizyon.
1: Tüm sevdiklerini alacağız. İntikamımız büyük olacak.
2: Ben kızımdan çıkar sandaydım. Ama torunumdan çıkacağı hiç aklıma gelmemişti.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Azem Altı Mühür. Geçmişinden kaçıp kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Ceren, yıllar sonra çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde açıklanması güç olaylarla karşılaşır. Onun gelişiyle birlikte köyün uzun yıllardır sessizce sakladığı karanlık geçmiş yeniden uyanır ve unutulduğu sanılan lanet etkisini göstermeye başlar. Fakat Ceren'i bekleyen gerçek çok daha sarsıcıdır. Yıllardır beklenen kişinin kendisi olduğunu öğrenen genç kadın, bedeninde ortaya çıkan kadim bir mühürle birlikte kasabanın kaderini değiştirecek doğaüstü olayların merkezine sürüklenir. Geçmişten gelen sırlar, nesiller boyu süren lanetler ve görünmeyen güçlerle çevrili bu mücadelede Ceren, hem kendi kaderiyle hem de köyü yüzyıllardır esir alan karanlıkla yüzleşmek zorunda kalır.
1: Ama kimse neden kırılacağını yazmamış. Anneannemin anlattığına göre geceleri vakitsiz bir saatte davul ve zurna sesleri duyulurmuş.
3: Korku türündeki filmin yönetmenini Özgür Akbaş yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan ve Şükran Çağman var. İyi seyirler.
4: Mühür zuhur et. Karanlıkta gizlen. Adını söyle. Seni adınla birlikte davet ediyorum.
0: Sinevizyon.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Deje deje de diller suların taştı, midur suların taştı midur. Deje deje de diller suların taştı, midur suların taştı midur. Senin da benim gibi gözlerin yaştı, midur gözlerin.

0: Amira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Daha dinamik.
2: Daha güncel. Daha çok müzik.
3: Daha samimi.
4: Herkes burada olacak.
2: Daha romantik.
3: Daha romantik.
1: Daha güçlü.
0: Burası Radyo Karadeniz.

Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği. Senin hayatın. Senin müziğin.

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle aralıksız sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınıyla Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerindeki yangınlara müdahale sürerken Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Yücel, küresel plastik üretiminin 2000-2024 yılları arasında %84 artarak 430 milyon tona ulaştığını belirterek, mevcut politikaların sürmesi halinde plastik üretimi ve atık oluşumunun 2060'a kadar 3 katına çıkabileceğini söyledi. Yücel, plastik kirliliğiyle mücadelede geri dönüşümün yanı sıra gereksiz ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin yaptırımlar ve savaş yoluyla amaçlarına ulaşamadığını belirterek, yaptırım veya savaşla amacına ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü yine yaptırım dedi. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flash röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Beijo.

reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik en iyi müzik.
2: Yap gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Yora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
3: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Dinle. Hala iki gibi yarın sevdası. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. 2011 yılında Silivri cezaevindeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Yücel, küresel plastik üretiminin 2000-2024 yılları arasında %84 artarak 430 milyon tona ulaştığını belirterek, mevcut politikaların sürmesi halinde plastik üretimi ve atık oluşumunun 2060'a kadar 3 katına çıkabileceğini söyledi. Yücel, plastik kirliliğiyle mücadelede geri dönüşümün yanı sıra gereksiz ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin yaptırımlar ve savaş yoluyla amaçlarına ulaşamadığını belirterek, yaptırım veya savaşla amacına ulaşamayan Washington'ın yeni çözümü yine yaptırım dedi. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yura mala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir başlığıyla yaptığı açıklamada vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlarla suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı ile mücadelenin uluslararası işbirliği gündemine taşınmasına Türkiye olarak öncülük ediyoruz dedi. Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu öğrenilen uçak Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki şahıs kurtarıldı. Sanal medyada Vanlı iş insanı ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar Kurum hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman yangınlarına ilişkin iddialarla ilgili orman yangınlarına müdahalede araç, gereç ve donanımın yetersiz olduğu iddiaları tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'i hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.
3: Ve mikrofonlarımızın başında zamanı geriye sarıyoruz sevgili dinleyenler. Retro'dasınız ve yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla ben Eylem sizlerle birlikteyim. Bugün yapraklar 9 Eylül'ü gösteriyor. Bugün bir ulusun kalbinin Ege'de attığı o muhteşem gün. 1922 yılında İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açtığı, kurtuluşun ve hürriyetin asil destanının yazıldığı günün yıl dönümü. İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun.

0: reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Yora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
3: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

sabahlarımızın en renkli, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından popüler kültürün mimarı ATV yayın hayatına merhaba demişti. Gökhan Özen'den dinledik Kalbim Seninle sonrasında Kayahan Sensiz Olmaz Ki ile devam ediyoruz.

sevdalım albümünden Yaralama Yer sonrasında şöyle bir 9 Eylül tarihine bakmaya devam ediyoruz. 1995'te efsanevi oyun konsolu Sony PlayStation ilk kez Amerika pazarında satışa sunulmuştu. Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Kenan Doğulu'dan bildiğimiz şarkıyı yorumluyor. Tutamıyorum zamanı.

Göksel'in ilk albümünde yer alan Kurşini Renkler bir Sezen Aksu şarkısı Gökhan Türkmen yorumuyla çaldım sizlere. Niran Ünsal'la devam ediyoruz. Özcan Deniz de kendisine eşlik ediyor. Aklım hep sen.

0: Mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Bugün 9 Eylül, astronom Edward Emerson Barnard, Jüpiter'in 5. uydusu Amalthea'yı keşfetti. Bugün Jüpiter'e uydu fırlatılan bir gün, biz de ruhumuzu uzaya fırlatacak o şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Alpay, Eylül'de gel, Retro'da. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Eylül'de gel, Eylül'de okur yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfet gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.
1: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
2: Ben Rana.
1: Rana'yla hayatın ritmi başlıyor.
2: Hayatın ritmiyle radyonuzdayım.

0: Haftayı ortalayıp çarşambaya ulaştık. Güzel bir çarşamba günü olsun diye bugün de hayatın ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rania, mikrofon başındayım. Çarşambanın tadını çıkartmak isteyenler için yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Bugün yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Önümüzde toplu bir iki saat var. Yine hem gündemden uzaklaşacağız ama aynı zamanda hem de haberdar olacağız. Bugünün güzel haberleriyle çarşambanın tadını birlikte çıkartacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rana, mikrofonumun başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Günü birlikte paylaşalım.
1: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

0: televizyon. Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
1: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
2: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
4: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
5: Yüz karası.
6: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
3: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Merhaba. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
7: O böcekler gerçek mi?
8: Evet, gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Sinevizyon. Radyo Karadeniz.

Büyük bir ihtimalle güne bir fincan kahveyle başlayanların sayısı oldukça fazla. Kimi güne evde hazırladığı kahveyle başlarken, kimi de kendine gelmek, daha enerjik hissetmek için ilk iş olarak kahveye yöneliyor. Evden çıktıktan sonra işe gitmeden önce bir kahvesini alıyor, öyle gidiyor. Ama uzmanlara göre kahvenin etkisinden en iyi şekilde yararlanmak için uyandığınız anda kahve içmek gerekmiyor. Peki kahveyi içmenin en doğru saati hangisi? Tabii uzmanlara göre herkes için geçerli tek bir saat dilimi yok. Bu yaşa göre, metabolizmaya göre, kafein tüketme alışkanlığınıza göre, ki oldukça önemli, vücudun ihtiyacına göre de değişebiliyor. Siz yine de uyandıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar kahve içmemeye bakın. Çünkü vücut zaten uyandıktan sonra doğal olarak kendini uyandırma halinde olduğu için kahveye ihtiyaç duymuyor. Yaş ilerledikçe kahve saati değişebilse de, biyolojik saatle birlikte kahve içme isteğinizin saati değişse de, siz yine gece geç saatlerde kahve içmemeye bakın. Öğleden sonra akşam içilen bazı kahvelerin gece uykuya dalmayı zorlaştırdığını söylüyorlar. Aç karnına kahve içmek de mide hassasiyetine sahip kişilerde olumsuz etkiler yaratabilir diyorlar. Bu yüzden dedikleri gibi tek bir saat yok kahve içmenin, ama uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde de kahve içmeye gerek yok. Akşam üstünde de kahve içmek gece uykusuz bıraktığı için en iyi saat dilimi uyandıktan bir saat sonra, gece yatmadan 8 saat önce bırakmak gerekiyor. Bu arada için kahvenizi demişler. Siz içine şeker atmayın, biz tatlandırıyoruz güne en sevdiğiniz şarkılarla.

Şimdi bugün çarşamba, günlerden hafta sonuna daha var, haftanın ortasındayız ama hafta sonu için, tatilde olduğunuz zamanlar için planınız eğer geç uyanmak, geç kahvaltı yapmaksa, uzmanlar vücudumuzun biyolojik saatini şaşırtmamamız gerektiğini söylüyorlar. İşte hafta sonu edindiğimiz ya da tatillerde edindiğimiz bu geç uyanma, geç kahvaltı yapma alışkanlığının metabolik jet lag olarak adlandırılan bir duruma sebebiyet verebileceğini söylüyorlar. Yani biyolojik saat şaşırıyor. Nasıl ki uzun yolculuklarda, gittiğiniz yerde, yaşadığınız yerden farklı bir şekilde yaşadığınızda vücut jet lag yaşıyor. Aynı şekilde hafta sonlarında da ya da tatil zamanlarında da geç uyandığınızda, geç kahvaltı yaptığınızda, yani her günkü rutininizden birkaç gün çıktığınızda biyolojik olarak metabolik jet lag yaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu yüzden gece geç saatlerde yemek yemeyin, kahvaltıyı geç saate bırakmayın. Yani rutininizin dışına hafta sonu da olsa, tatil de olsa çıkmayın diyorlar. Küçük bir tavsiye.

Eylül'ün 9'u güzel bir takvim, güzel bir tarih. Aslında mesela bugün evlenmek isteyenler, bugün dünyaya getireceğiniz bebekler için güzel bir tarih. 9-9-2026. Peki, belki onlar için dünyaya geldiği tarih çok da önemli olmayacak ama sizin için önemliyse bu 9-9 tarihini büyük bir ihtimalle kaçırmadınız. Yaşınız kaç olursa olsun, böyle ufak tefek detayları da yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü yazmak gerçekten iyileştiriyor. Bazen duygusal olaylar hakkında yazı yazmanın odaklanma açısından oldukça etkili olduğunu söylüyorlar. Yaşla ilgisi yok aslında. Dediğim gibi hangi yaşta olursanız olun, aklınıza gelenleri, içinizde kalanları, dert edindiklerinizi yazın bir kenara. Bir anı defteri, bir not defteri, bir günlük tutun diyorlar. Yazmanın iyileştirdiğini pek çok kez konuştuk. Bir kez daha hatırlatmak istedim. Düzenli bir yazma pratiğinin hem psikolojik hem de fiziksel oldukça fazla etkisi var. Yani artık yapay zeka, dijital dünya derken yazmayı unutuyoruz. Siz yine de defteri kalemi unutmayın. Aklınıza gelenleri, söylemek istediklerinizi yazın bir kenara, yazın bir kağıda, resim çizin. Kendinize daha hızlı geldiğinizi, kendinizi daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.

0: Bileklerime kadar acıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

son yıllarda insanoğlu beynini çok kullanmadığı için, ciddi söylüyorum, gerçekten zihnimizi çok kullanmıyoruz, yormuyoruz, eskisi gibi değil. Çok fazla çalıştırmadığımız için kafayı çok erken yaş almaya başlıyor, zihin yaşlanıyor. Yani erkenden unutmaya başlıyoruz bazı şeyleri. Kafayı çalıştırmadığımız için işleyen demir pas tutmaz diye boşa dememişler. Bu yüzden zihninizi sürekli işleteceksiniz. Amerika'da 12 binden fazla kişinin yaklaşık 25 yıl izlendiği bir araştırmada orta yaşlarda alınan bu önlemlerin demans riskini büyük ölçüde azalttığını ortaya çıkartmışlar. Tansiyonu, kan şekerini kontrol altında tutan, sigaradan uzak duran kişilerin demans olmadan geçirdiği sürenin 13 yıl daha uzadığını söylüyorlar. Özellikle 45 ila 65 yaş arasındaki yaşam alışkanlıkları beyin sağlığı açısından oldukça kritik. Yani yaşınız 45'i geçtikten sonra kendinize daha özen göstereceksiniz, daha fazla dikkat edeceksiniz ki daha geç yaşlanalım. Ha, kaçınılmaz yaşlanmak. Eninde sonunda yaş alacağız tabii ki. Ama siz daha genç kalmak istiyorsanız zihninizi dinç tutmaya bakın.

Gamsızla dinledik Bora Duran'ı. Gamsız olmak lazım birazcık. Her şeyi kafaya takmamak lazım. Gamsız insanların daha uzun yaşadığı kanıtlandı biliyorsunuz. Peki gamsız olmak için, günü keyiflendirmek için ne yapacağız? Tabii ki sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Zira şarkı söylemenin yadsınamaz bir pozitif etkisi var. Eğer sevdiğiniz şarkıya eşlik etmeyi tercih ediyorsanız, hele ki o sevdiğiniz şarkıyı arabada söylemeyi tercih ediyorsanız, stresinizi kat be kat azalttığını söylüyorlar. Genelde trafikte geçirilen zamanın insanoğluna daha fazla stres yüklediği söylenir. Oysa ki benim için çok daha farklı. Ben araba kullanmayı sevdiğim için belki de daha fazla keyif alıyorum. Bu yüzden hem keyif aldığınız bir aktiviteyi yapıyorsunuz, hem de aynı zamanda sevdiğiniz şarkıya eşlik ediyorsunuz. Bu yüzden radyonuz hep açık olsun. Sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun. Siz de o sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeyi ihmal etmeyin. Bu kez Zerrin Özer'e eşlik edeceğiz.

Bugün biraz daha beyin sağlığından bahsediyoruz. İhtiyacımız var bundan bahsetmeye, daha fazla dikkat etmeye ihtiyacımız var. Çünkü çok önemsemiyoruz. Vücut sağlığı belki sinyalleri daha erken veriyor ama beyin sağlığı daha geç veriyor. İşte geç kalmadan zihniniz de sağlıklı kalsın istiyorsanız uykunuza dikkat edeceksiniz. Uzun süren uyku sorunlarının bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı riskiyle ilişkili olabileceğini söylüyor uzmanlar. Özellikle gece sık uyanıyorsanız, özellikle yüksek sesli horlama varsa, sabah dinlenmeden uyanıyorsanız bu tarz uyku problemlerinin zamanla Alzheimer'la bağdaştırılabileceğini söylüyorlar. Ha tabii hepsi aynı kapıya çıkmıyor ama siz önlem almakta geç kalmayın diye bu tarz problemleriniz varsa mutlaka bu konuyla alakalı bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin diyelim. Bugün de umarım sağlıklı uyanmışsınızdır, uykunuzu almışsınızdır. Enerjiniz yerinde, moraliniz yüksek, gününüz pozitif olsun diye radyonuz açık olsun.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi. Kabul'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital kumar ve sanal bahsin gençleri tehdit ettiğini belirterek, devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir ifadesini kullandı. Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınları ile mücadele sürüyor. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sanal medyada Vanlı iş insanı ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar, kurum hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Kurum çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 26 Eylül'de yapılacak elektronik yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı başvuruları başladı. Spor. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flash röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Şimdi yavaş yavaş tatil sezonunun sonuna geliyoruz. Aslında bu haberi yaz başında vermem lazımdı ama neyse. Şimdiden hatırlatayım, sadece yazın tatile gitmiyoruz. Kışın da tatile gidiyoruz. Eğer tatile gittiğiniz yerden ayrılırken bavulunuzu kontrol etmediyseniz en çok unutulan 6 eşyadan bahsedeceğim size. Seyahat severler, mutlaka sık sık seyahate çıkanlar bavulunu çıkmadan kontrol ederler. Ama siz seyahat konusunda tecrübesizseniz büyük bir ihtimalle telefonunuzun şarj cihazını belki de prizde unutacaksınız. Balkonda, terasta kurumaya bırakılan mayoların fazlasıyla unutulduğunu söylüyorlar. Özellikle banyoda kişisel bakım hijyen ürünleri unutuluyormuş. Bazen çıkarttığınız kolyeler, yüzükler bornoz ceplerinde kalıyormuş. Bazı misafirler de böyle kasaya koydukları pasaportları, cüzdanları almadan çıkıyorlarmış. Yok canım, o kadarını da kontrol ederiz artık da. Otel personellerini en çok şaşırtan unutulan eşyaların başında protez dişler de geliyormuş. Onu da unutmazsınız artık diyeceğim ama. O unutuluyor işte. Yani hafızanızı bu yüzden güçlendirin diyorum, unutmamak için. İlerleyen yaşlarda protez dişleri otel odasında unutmamak için şimdiden hafızayı kuvvetlendirin. Şaka bir yana, tatil dönüşlerinde otel odanızı şöyle bir dört gözle kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Eskiden de böyle otururduk arkadaşlarla, eşle dostla sohbet ederdik. Daha fazla konuşurduk aslında eskiden. Şimdiki yapay zeka ile sohbet ediyoruz. Dertlerimizi ona anlatıyoruz. Diyorlar ki travmalarını bana boca etme. Yani kimse eskiden travma bocası vesaireden endişelenmiyordu. Oturuyorduk, ben ona anlatıyordum derdimi, o bana anlatıyordu. Hepimiz rahatlıyorduk. Adeta bir psikolog gibi birbirimize tavsiyeler bile veriyorduk eski zamanlarda. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla karşılaşıyorum şu travma boca etme mevzusundan. Ama işte dertleşmek, karşımızdakini duygusal olarak ezmek anlamına da gelmesin. O ince çizgiyi biraz daha dikkatlice tutmak gerekiyor diyor uzmanlar. Siz dertleşirken kendi travmalarınızı karşı tarafa yüklemeyin diyorlar. Yok canım, benim karşı tarafa yüklediğim şey travmalar değil. En fazla arkadaşımla, dostumla sohbet etmiş oluyorum. Derdimi paylaşmış oluyorum. Siz yine öyle düşünün. Siz yine şu sosyal medyadaki dayatmalardan biraz uzak durun ki arkadaşınız, eşiniz, dostunuz yanı başınızda olsun. Yeri geldiği zaman siz de onun yanında.

0: reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Reklam. Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Dünya son yıllarda El Niño olayları yüzünden endişeli. Pasifik Okyanusu'nda başlayan ve küresel hava dolaşımını etkileyebilen El Niño yeniden güçlenmeye başlamış. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki aylarda en güçlü seviyeye ulaşması ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar ve 2027'ye kadar devam edebileceğini söylüyorlar etkilerine. Peki tahminlere göre yıl sona doğru zirve yapması beklenen El Niño hava olaylarının bizde ne gibi etkileri olacak? Şöyle bir incelemişler. Aslında dünya genelinden daha fazla etkilenme olasılığımız düşük. Çünkü her bölgede farklı şekilde ortaya çıkıyor El Niño hava olayları. Evet, son yılların en sıcak yazını yaşadığımızı söylüyorlar. Fakat dünyanın tamamı için aynı hava senaryosunu söylemek mümkün değil diyor Dünya Meteoroloji Örgütü. Evet, etkilerini hissedeceğiz. Özellikle Akdeniz havzasında sıcak hava dalgasının daha sık görülmesi konusunda uzmanlar değerlendirmelerde bulunuyorlar. Fakat şimdiden küresel ölçekte etkilenen o büyük hava olaylarından bizim de aynı etkiyi görmeyeceğimizi söylüyorlar. Bu da günün güzel haberi olsun. El Niño dünyayı alarma geçirse de farklı bölgelerde daha yoğun etkileri olacakmış. Bizim buralara kadar o yoğun etkilerin ulaşmaması ihtimalini söylemişler. Hatırlatmış olayım ben de El Niño olaylarında acaba biz de neler göreceğiz diye kaygı duyanlara kaygınız gersiz demiş. Meteoroloji Örgütü haberiniz olsun.

sizi bilmem ama yılın en güzel zamanlarında olduğumuzu düşünüyorum. Yani neden? Hava sıcaklıkları sebebiyle böyle düşünüyorum. Yazın o çok sıcak, terleten günlerini geride bıraktık. Evet, sıcaklıklar yine mevsim normallerinin bir tık üzerinde devam edecek. Biraz önce El Niño olaylarından da bahsettik zaten ama hani bizim buralara çok fazla uğramıyor. Böyle ucundan kıyısından hissediyoruz şimdilik. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda da yaşamayız öyle aşırı hava olaylarını. Yurt genelinde hava sıcaklıkları gündüz biraz terletecek seviyelerde ama gece de hafif üşütecek seviyelerde olacakmış. Böyle yavaş yavaş ayaklarımız üşümeye, akşam hafif böyle kısa çoraplar giymeye başladık herhalde. Eskiden yazlar öyleydi, bilmiyorum hatırlar mısınız? Şu sıralar 80'ler fotoğraflarını çok fazla paylaşıyorlar. Yapay zekayla herkes 80'lere ışınlanıyor. 80'lerde ben çocuktum. Yani kendi fotoğrafımı paylaşmak istersem 80'lerden çocukluk fotoğrafımı paylaşacağım zaten ama o yıllardı en çok aklımda kalan şey sabah çok erken saatlerde ya da geceliğin, akşamleyin dışarıda olduğumuzda hep sırtımızda bir hırka vardı. Annem yanımızda hep bir hırka taşırdı. Akşam üşütme çocuğum diye. İşte o zamanlar gibi hissettiriyor bu havalar bana. Mevsimin en güzel zamanları havalar akşamları üşütmeye başladı. Haberiniz olsun. Yanınızda böyle küçük ince bir mont ya da ince bir hırka bulundurmayı ihmal etmeyin diyelim.

Haftanın ortasında bu çarşamba gününde hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Her zaman olduğu gibi güzel bir iki saati geride bıraktık. Ama merak etmeyin, güzel şeyler de devam ediyor. Güzel şeylerin de tadını birlikte çıkartabiliyoruz. Yarın yine işte o güzel şeyleri paylaşalım diye ben Rena burada olacağım. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Uzun lafın kısası, bugünlük biz ayrılan vakti tamamladık. Gününüz güzel geçsin diye radyonuz açık olsun. Yarın yine görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Dalgalar anlatsın seni bana, kebençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

0: kader midir bilemem. Oldum dertlere hancı. Bu ben miyim Allah'ım? Aynalarım yalancı. Seneler geldi geçti ömrümden yine sen sus. Söyle sen mutlu musun? Ben yanarken dumansız.
1: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Dinle.
1: Hala ilk gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Konuşacağım. Uyusan da, tek bir kelime bile duymasan da, biterken bir zamanlar çok sevdiğimiz bu hikaye. Dokunuyorum ellerine, aralanmış bacaklarına, eğilip ıslak ağzına.

kaşların darmadağın, iç çamaşırların odaya saçılmış. Dün ağladıktan sonra makyajın yaz.

biliyorum hatta. Birkaç anı sadece onlarda, silinir nasılsa zamanla. Bırakmıştım uzun zamandır ama ihtiyacım var şu anda. Bazen bir içki şişesi, yaşam destek ünitesi.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Sinevizyon'dan herkes.

0: sonra patlak veren bir dizi rahatsız edici olay kasaba sakinlerinin gündelik yaşamını alt üst eder ve huzurlu kasabayı kaosa sürükler. İkramları yiyen çocuklar ölümcül canavarlara dönüşerek çevresindekilere saldırır. Durum hızla kontrolden çıkarken yaşanan her yeni şiddet olayı ile birlikte kasaba sakinlerinin çaresizliği de giderek artar. Kaygısız bir yazın kabusa dönüşmesi Balemba'yı çöküşün eşiğine getirir ve sakinlerini akıl almaz bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.
1: You guys see that weird ice cream man today?
2: What do you mean weird?
1: Like he was following me. Is everyone sick or something?
0: Korku türündeki filmin yönetmenliğini Eli Roth yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Aaron Millen ve Benjamin Byron Davis var. İyi seyirler.
1: What is going on here?
3: Oh my god! Cinevision.

yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü.

0: Yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.
1: Sen neredeysen

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: kalbin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekans.

Dalgalar anlatsın seni bana, kebençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilkbahar sabahına benzeyen yatağına.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Ar koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.